0: çok iyi yolladı.
1: See you later.
2: Four. I'm Jenna. Clear. Go ahead.
0: Indiana 0440026525.
2: Okay.